tikiti biri biri, bek tek bak do, tikiti biri biri, bak do do do, bek tek bak do.